0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz Metro Müzik.
2: Sofia, tüceyiz düğün.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de mutlak muttan kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Açıklamasında Tugay, mutlak muttan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişi gözaltında. İran dini lideri Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasına ilişkin ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz dedi. Diğer yandan ABD ordusu İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa karşı çıkmayabilirim dedi. Meclis Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. İBB davasında eski Medya AŞ Genel Müdürü Elif İpek Atayman dahil 9 sanık tahliye edildi. Saadet Partisi'nin öncülüğünde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Fatih Erbakan birlikte poz verdi. Taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları sonucunda iki öğretmen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa 37,5 yıl hapis cezası verildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bir alım planladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yüksek hızlı trenle Halkalı ve İstanbul Havalimanı arasının 30 dakika olacağı belirtildi. Rusya sözcüsü Zaharova, NATO'nun Rus bölgelerine saldırması durumunda buna verecekleri yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Spotify İstanbul ofisini resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ve müzik sektöründen temsilciler katıldı. Spotify'dan paylaşılan güncel verilerde Türkiye, İngilizce konuşulmayan müzik pazarlarında ilk onda. Batıda sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Rüzgar kuvvetli ve serin esiyor. Bugün İstanbul bulutlu, hafif yağmurlu, poyraz sert esiyor, sıcaklık 23 derece. Muğla, Denizli, Antalya, Isparta'da şiddetli yağmur, sel ve dolu riski var.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
0: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada, B grubu ikinci maçında Katar'ı 6-0 yendi. İsviçre'ye Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Kendimi Türk gibi hissediyorum diyen teknik direktör Montella, futbolcular makine ya da robot değil, ben kendime ve onlara güveniyorum dedi. Fenerbahçe Kulübü teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ve futbol direktörü olarak görev yapacak Oğuz Çetin'e destek mesajı yayımladı. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
2: Türk

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut ve işyeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM, the station for the nation. Metro FM.

Yabancı Müzik Radyosu. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi. Whipping it, whipping it.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yemek geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Reklamlar.
6: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünde kaçırıldı. Polis Karaal'ı Tuzla'da buldu. Kaçırılmayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti. Açıklamasında Tugay, mutlak mutlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirtti. İran dini lideri Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasına ilişkin ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz dedi. Diğer yandan ABD ordusu İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa karşı çıkmayabilirim dedi. Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. İBB davasında eski Medya AŞ Genel Müdürü Elif İpek Atayman dahil 9 sanık tahliye edildi. Saadet Partisi'nin öncülüğünde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Fatih Erbakan birlikte poz verdi. Taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları sonucunda 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa 37,5 yıl hapis cezası verildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bir alım planladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yüksek hızlı trenle Halkalı ve İstanbul Havalimanı arasının 30 dakika olacağı belirtildi. Rusya Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Rus bölgelerine saldırması durumunda buna verecekleri yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Spotify, İstanbul ofisini resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ve müzik sektöründen temsilciler katıldı. Spotify'dan paylaşılan güncel verilerde Türkiye, İngilizce konuşulmayan müzik pazarlarında ilk 10'da. Batıda sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Rüzgar kuvvetli ve serin esiyor. Bugün İstanbul bulutlu, hafif yağmurlu, poyraz sert esiyor. Sıcaklık 23 derece. Muğla, Denizli, Antalya, Isparta'da şiddetli yağmur, sel ve dolu riski var.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz git müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut ve işyeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
7: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan...

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Vibes. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: üstü bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen.
1: Bu aralar kömbeye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister o. Metro FM bu mevsim.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünde kaçırıldı. Polis Karaal'ı Tuzla'da buldu. Kaçırılmayla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. Adalar Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat dahil 41 kişi gözaltına alındı. CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti. Açıklamasında Tugay, mutlak mutlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirtti. İran dini lideri Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasına ilişkin ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz dedi. Diğer yandan ABD ordusu İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa karşı çıkmayabilirim dedi. Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. İBB davasında eski Medya AŞ Genel Müdürü Elif İpek Atayman dahil 9 sanık tahliye edildi. Saadet Partisi'nin öncülüğünde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Fatih Erbakan birlikte poz verdi. Taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları sonucunda 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa 37,5 yıl hapis cezası verildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bir alım planladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yüksek hızlı trenle Halkalı ve İstanbul Havalimanı arasının 30 dakika olacağı belirtildi. Rusya sözcüsü Zaharova, NATO'nun Rus bölgelerine saldırması durumunda buna verecekleri yanıtın yıkıcı olacağını söyledi. Spotify İstanbul ofisini resmen açtı. Açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ve müzik sektöründen temsilciler katıldı. Spotify'dan paylaşılan güncel verilerde Türkiye, İngilizce konuşulmayan müzik pazarlarında ilk 10'da. Batıda sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Rüzgar kuvvetli ve serin esiyor. Bugün İstanbul bulutlu, hafif yağmurlu, poyraz sert esiyor. Sıcaklık 23 derece. Muğla, Denizli, Antalya, Isparta'da şiddetli yağmur, sel ve dolu riski var.
2: Metro FM. Limitsiz. Hit
3: müzik. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada, B grubu ikinci maçında Katar'ı 6-0 yendi. İsviçre'ye Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Kendimi Türk gibi hissediyorum diyen teknik direktör Montella, futbolcular makine ya da robot değil, ben kendime ve onlara güveniyorum dedi. Fenerbahçe Kulübü teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ve futbol direktörü olarak görev yapacak Oğuz Çetin'e destek mesajı yayımladı. Amile Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut ve işyeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada B grubu ikinci maçında Katar'ı 6-0 yendi. İsviçre'ye Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Kendimi Türk gibi hissediyorum diyen teknik direktör Montella, futbolcular makine ya da robot değil, ben kendime ve onlara güveniyorum dedi. Fenerbahçe Kulübü teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ve futbol direktörü olarak görev yapacak Oğuz Çetin'e destek mesajı yayımladı. Amile Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut ve işyeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Alternatif müziğin iki özel ismi The Gathering ve Pineapple Thief 25 Haziran'da ilk kez Zorlu PSM'de. Anne Kefan Girsbergen'le The Gathering, efsane albümü Mandalayan'ın 30. yılını kutlarken The Pineapple Thief, modern progresif rock'a kazandırdığı yeni biçimleri gösterecek. Mega sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada B grubu ikinci maçında Katar'ı 6-0 yendi. İsviçre'ye Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Kendimi Türk gibi hissediyorum diyen teknik direktör Montella, futbolcular makine ya da robot değil, ben kendime ve onlara güveniyorum dedi. Fenerbahçe Kulübü teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ve futbol direktörü olarak görev yapacak Oğuz Çetin'e destek mesajı yayımladı. Amile Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz. Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
7: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Frankie,

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut ve işyeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Limitsiz hit müzik.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul,
9: always Metro.
8: Ankara,
9: Bodrum,
8: Bursa,
9: Antalya,
8: İzmir,
9: always with you,
8: forever Metro.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Metro FM'de bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Ben Emirhan. Açılışı geçtiğimiz hafta Shakira ile yapmıştık. Dünya Kupası şarkısıyla Shazam Stars'a start vermiştik. Şimdi ise son haftaların özellikle açık hava festivallerinde ve plaj kulüplerinde adeta gizli bir silaha dönüşen şarkıyla başlıyoruz. Etnik ve fütüristik tınılarının kulüp basları birleşmesiyle oluşan usta isimlerden ikisi. Kimlerden bahsediyorum? Samsara ve Metaboy'un ortak şarkısı olan Tiki Taka'yla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Yaşa Zams tarzı devam ediyor. Şimdi radyoya devasa bir retro modern kulübüne çeviriyoruz. Dans pistlerini tozunu arttıran muazzam işbirliği. Melizos ve Mix Master'ın şarkısı My Love Is A Disco. Şarkı yakaladığı bu yüksek festival etkileşiminin ardından Haziran 2026'nın ortasında Türkiye, İngiltere ve Hollanda'da en çok şazamlanan şarkı arasında ilk 5'te, lafı çok uzatmıyorum, ortak şarkıya geçiyorum. Melizos ve Mix Master'ın şarkısı My Love Is A Disco, Metro FM'de.

Ya zamsız devam ediyor. Şimdi direksiyonu tamamen sokağın, lüksün ve hip-hop dünyasının en sert, en prestij şarkılarından birine çeviriyoruz. Sırada kendisine haz ve otot vokal tarzıyla, sınırları aşan prodüksiyonuyla Avrupa'nın en çok dinlenen şarkılar arasına girmeye başaran o şarkıyla devam ediyoruz. Deep Boy ve şarkısı Hans Kazam. Şarkı özellikle Türkiye, Hollanda ve Birleşik Krallık Shazam listelerinde en çok şazamlanan 5 şarkıdan biri. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Deep Boy, Hans Kazan şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Stars.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: left, left, right, left, right, left, right, go.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Limitsiz.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazamsaz'da haftanın en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Şarkı yakaladığı küresel ivmeyle birlikte Türkiye, Almanya ve Avusturya'da Şazam dans elektronik listelerinde başı çeken çalışmalardan biri bu haftada en çok şazamlanan şarkılar arasına girmeye devam ediyor. Boss, magnetik şarkısıyla Şazamsaz'da.

0: TRT.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. MetroFM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi rotamızı pop tarihinin en büyük, en dokunulmaz marşlarından birinin modern elektronik müziğin kalbini taşıyan muazzam bir yapıya çeviriyoruz. Karşımızda Josh Favaz ve şarkısı Like a Prayer. Eleştirmenler Favaz'ın Madonna'nın 1989 yılındaki orijinal vokallerinin telif izinlerini aldıktan sonra bu şarkıya gömdüğü söylenmekte. Şarkı özellikle Deep House listelerinde başı çeken isimlerden biri. Şimdi ise Shazam Stars'da. Josh Favaz, Like a Prayer şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İrhan, bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Van Otek'in şarkısı olan Promise Lab ile veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut ve işleri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Merhabalar, yaşasın Cuma'yı yakaladık. En iyi müzikleri müzik yüksel boyunca da kutlamalarımızı sürdüreceğiz. Metro FM'de parti zamanı. Dünyanın dört bir yanından en özel, en güzel şarkılar, vazgeçilmez hit single'larla hafta sonunun gelişini kutlama çalışmalarında Sayan ve Emboro ile yeni saate adımımızı attık. Arkasına Tayla'yı ekleyip keyfimize bakalım. Chanel geliyor, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Fire'ın Sent oldu. Soğuk kış günlerinde sizlere tanıttık ama yaz boyunca içimizi ısıtmayan devam edecek. İçimizi sıcak bir başka güzel şarkı Y2K ve Baby No Money'den geliyor. Demem her ne kadar ondan çok daha güzel bir şarkı olsa da dünya çapında bu şarkı tuttu. O zaman

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM.
3: Limitsiz eğlence.
2: Limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM'le günün yepyeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. Lambara hem Kaoma'ya hem Jennifer Lopez'e büyük ilk atan melodisiyle bu kez Loving Arms'ın yorumuyla geldi. Lost in Dream bu hafta sizlere tanıttığımız yepyeni şarkılardan biri ve oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yüksel adresinden bana bir şarkı ulaşabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiş.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Herkese bir kez daha merhaba, ben Cengiz. Saatler 15, burada Drop a Boy. Hans Kazan'la açılışımızı gerçekleştirdi. Saatler dakikalar sayılıyor. Cuma akşamına kavuşmak için biz de bu dakikalarda enerji tazelemeye devam ediyoruz. Metro FM'in muhteşem dünyasında. Trap Mafia House'la Metro Online devam edecek. Mafia Style.
1: Limitsiz. Limitsiz.

0: selamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ'nizin sağlığı Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de

0: dakikalarda kulaklarınızın pasını siliyor. Yeni single'larla tanıştırıyorum sizleri. Loving Arms'dan Lost in Dream'de o çok melodisiyle radyonuzda günün yepyeni şarkısı oldu. Nasıl buldunuz? Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Şarkı Story bölümünden paylaşımda.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

0: saattir Metro FM'desin. Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz.
2: Metro FM. A Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

Metro FM. Happy birthday to you. Happy birthday. Metro Online ile Cengiz Radyonuz'da harika bir cuma günü, 19 Haziran günün tarihi. Doğum günü partisini bugün İlayda Duygu Canlar için yapıyoruz. İlayda, yeni yaşın kutlu olsun. Harika bir yıl ve yer.

0: petrolüyle Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyor. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende?
2: Hiperaktivite. Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: değil. Ben nereden diyorum?
2: Dillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda, bu da Metro FM'in zirvesindeki şarkı. Haftalardır bir numara Tame Impala, Jenny yarında Drake Kula dinledik. Saatin şanslı ismi Pınar Kekeç'in istek şarkısı da geldi. Ava Max burada. Pınar senin için. Sweet But Psycho.

0: Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerilemeyle birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut ve işyeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Adem Eto FM burası, ben Cengiz, Ömer Deyip ve Medusa yanımda. 16'ya adımımızı attık bu harika şarkıyla. Son dönemde Metro FM'in ve sizin favorilerinizden bir tanesi oldu. Bir diğeri de bu dakikaların keyfini zirveye çıkartacak The Second Voice'dan geliyor. Ve 16'ya bir kez daha merhaba diyoruz. Let Me Be radyonuzda. Yepyeni saatten hepinizi iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda Who Gel yine ortalığı ayağa kaldırdı. Biz partiliyorsak Jamaican Bam Bam çalmadan da olmazdı. Saatin şanslı ismi belli oldu. Aynı zamanda haftanın da son şanslı ismi Mehmet Alparslan'ın favori şarkısı geliyor şimdi. Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırdı. @HearingRadio

Metro FM'in Demirbaş şarkılarından bir tanesi. Araş'ı geçmiş yıllarda çok sever, çok dinlerdik. Arka arkaya çıkardı harika şarkılarıyla. Keşke yine böyle güzel şarkılar yapsa da günümüzü, hayatımızı güzelleştirse. Helena yanındaydı. Pure Love'ı geride bıraktık. Yıllarca düşünsek aklımıza gelmeyecek iki ismi bir araya getiren Dünya Kupası'nın resmi şarkılarından biriyle günü keyiflendirmeye devam. Andrea Bocelli, David Guetta. DNA, More Than a Game.

0: sizde.
1: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval FM'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
2: world. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Adına Sabri de Carpenter denince hala akla gelen ilk şarkı Espresso eşliğinde günün ve haftanın sonunu getirdik. Ben Cengiz, hafta içi her gün 14-17 saatler arasında Metro Online ile radyonuzdaydım. Bu hafta böyle geldi geçti. Önümüzdeki hafta pazartesi 14'te yine burada hepinizi bekliyor olacağım. Bu muhteşem şarkıları beraber dinleyelim. Çok güzel bir hafta sonu tatili geçirin. Görüşmek üzere.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerilemeyle birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut beyişleri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

akşamı saat 5'i geçtiğine göre Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de yolculuğumuza başlıyoruz. Ben Arkın, 5 günlük hafta içi maratonunun son eve dönüş yolculuğunda mesaisi bitenler ve hatta yolda olanlarla son virajı birlikte alıyoruz. Türkiye'nin en kalabalık eve dönüş ekibi olsak da genellikle radyo bireysel dinlediğimiz bir mecra olduğu için aslında kendimize ayırdığımız zamanın soundtrack'i gibidir. Bir yandan da kendinle baş başa kalabilmek yalnızlık değildir. Asıl yalnızlık kalabalığın içinde kendini kaybetmektir. G-Eazy'nin 2015 tarihli When It's Dark Out albümünden piyasaya çıkan aslında B.B. Rexha'nın kendi şarkısı olarak doğan parça. O akılda kalan nakaratı önce Rexha yazdı, sonra dizeleri G-Eazy'ye bıraktı ve konuk vokal olarak işin imzasını G-Eazy atmış oldu. Me, Myself and I Around the World dünya turunda ilk durağımız oldu. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle devre aleme devam. Ücretsiz karnaval epi indirin ve Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dünyanın neresinde olursanız olun dijital ses kalitesiyle dinleyin. Kendine saklanacak bir köşe arayan herkese Kanadalı Kisa'nın 2014'te çıkardığı ilk single. Brooklyn sokaklarında tek planda çekilen klibiyle efsane olmuştu. Kisa çekimden saatler önce kaburgasını çatlattığı için defalarca tekrar yerine sahneyi neredeyse iki çekimde bitirmek zorunda kaldılar. Ama bir yandan da gerçekten başarılı bir işti. İngiltere'de bir numara yerleştiği limitsiz hit müzik Metro FM'de eski dansçı Kisa'yla. Hideaway'le radyonuzda.

Romanyalı Inna'nın 2008'de piyasaya çıkan single'ı, hatta ilk parçası Hot, Play and Win imzasıyla Doğu Avrupa Dance Pop dalgasını tüm kıtaya taşımıştı. İngiltere'de 6 numaraya kadar yükseldi. Daha sonra daha büyük başarılar elde edemedi ama Romanya, Bulgaristan ve İspanya'da 1 numaraya kadar çıktı. Hatta Hot Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda eski 1 numaralarımızdan biri. Ritim her dilde neredeyse ortak alfabe. Bazı bakışlar tercüme istemez bile hatta. Yıllar önce yani 1998 itibariyle yaptığı Shakira'nın Donde Estan Los Ladrones albümünden. Lübnan köklerine selam gönderdiği parça. Darbuka ve ud üstüne Arapça bir nakarat. Kolombiyalı yıldız göbek dansını sahne imzasını dönüştürdü ve 1998'den bugüne gerçekten bir evrim geçirdi diyebiliriz. 27 yıl. Wow. Bu Doğu Batı armanının en küçük pası bile kalmadı aslına bakarsanız geride. Sizce hala ilk günkü tazeliğinde değil mi? Yani Shakira'nın Doğu esintili popu Inna'nın yıllar sonra üzerine dans edeceği kültürel zemini çoktan hazırlamıştı bile. Metro FM'de Shakira ve Ojos Así.

0: yerde.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Queen and the Waves 1985 yılından Walking on Sunshine'da radyonuzdaydı. Bu parça solist Katrina'nın değil gitarist Kimberly Rue'un yazdığı bir neşe marşı aslında bakarsanız. Reklamlardan filmlere sayısız kez kullanıldı ve yılda 1 milyon dolardan fazla telif getirdi. Hatta 2015'te katalog 10 milyon sterline yakın bir bedelle el değiştirirken değerin çoğu aslında bu tek şarkıya aitti. Walking on Sunshine'da radyonuzdaydı. Neşeden özüre geçiyoruz ama özür de tıpkı güneş gibi niyete bağlıdır. Justin Bieber'ın 2015 tarihli Purpose albümünden Skrillex ve Bloodpop prodüksiyonuyla İngiltere ve Amerika'da bir numaraya çıkan parçası. O ünlü dans klibinde Bieber yoktu. Yeni Zelandalı koreograf Paris Goebel'dan önce bir lirik video istendi, sonra iki günde tam klip gerekli olduğu için ekibiyle bir gecede koreografiyi kurdular ve ertesi gün çekilen parça videosuyla milyarlarca izlemeye ulaştı. Justin Bieber, Metro FM'de Song.

Akşamın yapay zeka coverında Nirvana'nın 1991 tarihli Nevermind albümünün açılış parçası. Bir neslin baş kaldırısını tek rife sığdıran Smells Like Teen Spirit yorumu radyonuzdaydı. Şarkının adı aslında bir şakadan doğuyor. Kathleen Anna, Kurt Cobain'in duvarına Kurt Smells Like Teen Spirit yazıyor. Teen Spirit aslında bir deodorant markası ama Cobain bunun anlamını ayrıca bilmeden sözü bir baş kaldırı sloganı zannediyor. Algoritmanın türler arası yorumuyla dinlediğiniz orijinali Nirvana'ya ait parça. Hiçbir zaman ölmeyecek yorumlardan biri. En yüksek ses bazen yani sesin Nirvana'sı sustuğumuz zaman gerçekleşiyor. Boşlukta bir enstrüman. Çünkü sessizlik bence müziğin gerçekleşebilmesi için en önemli ön koşul. Gürültüden sükunete geçelim. Kylie Minogue'un 2003 tarihli Body Language albümünden. İzlandalı Emiliana Torini ve Dan Carey'nin yazdığı neredeyse minimalizmin sınırlarını zorlayan parçalardan biri özellikle popüler müzikte. Kylie, disco maksimalizminden buraya nasıl bir dönüş yaptı gerçekten ben de merak ediyorum. Amerika dans listesinde zirveye çıkan Metro FM'de dinleyeceğiniz Kylie Minogue ve Slow radyonuzda.

0: reklamı.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Fransız ikili Justice'in 2007 tarihli Cross albümünden çıkan D.A.N.C.E. Michael Jackson'a bir saygı duruşu. Sözleri MJ'in şarkı adlarından örülmüş, vokalleri ise Londra'da kaydedilen bir çocuk korosundan geliyor. Jackson'ın vefatından 2 yıl önce onun çocuk ses masumiyetine geri dönüşü. Aynı zamanda Justice'in yani adaletin Michael Jackson'ın hayatında istediğimiz en önemli şeylerden biri olduğu dönemde piyasaya çıktı. İngiltere'de 10 numaradaydı. Amerika'da dans listesinde zirveye kadar çıktı. D.A.N.C.E. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Around the World'de yolculuğumuza devam ediyoruz. Dans dediğiniz şey bedenin ezberden okuduğu eski bir dil gibidir. Justice'den Justin'e. Justin Timberlake'in 2006 Future Sex Love Sounds albümünden. Timbaland ve Dangeli ile piyasaya çıkan o distortionlu vokal o kadar işlenmişti ki çoğu dinleyici sesin Justin'e ait olduğunu hemen anlayamadı bile ama Timbaland'in stüdyo arasındaki mırıltılarını bile mixte kaldığı bu parça Timberlake'in ilk solo bir numarası olarak tarihe geçti. Amerika'da 7 hafta zirvede kaldı, İngiltere'de bir numaraya çıktı. Justin Timberlake ve Sexy Back radyonuzda. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de.

0: reklamla.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Metro
0: FM. Bir reklam.
3: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
4: Artısıyla Troy'da.
5: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada B grubu ikinci maçında Katar'ı 6-0 yendi. İsviçre'ye Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Kendimi Türk gibi hissediyorum diyen teknik direktör Montella, futbolcular makine ya da robot değil, ben kendime ve onlara güveniyorum dedi. Fenerbahçe Kulübü teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ve futbol direktörü olarak görev yapacak Oğuz Çetin'e destek mesajı yayımladı. Amile Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz
1: hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut ve işyeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
9: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
11: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
12: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
13: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
14: Around the world.
12: Devam ediyoruz.

2015 yılından Adele imzası Hello. Bir telefon açma şarkısı gibi gelse de hattın öbür ucuna hep geçmiş var. Amerika'da listeye doğrudan bir numaradan giren, bir hafta içinde 1 milyondan fazla dijital satışa ulaşan ilk parça. Quebecli yönetmen Javier Dolan'ın IMAX kameralarla çektiği klipte Adele kapaklı bir telefonla bile konuşuyor. O anakronizm tesadüf değil, geçmişten arıyorum temasının ta kendisi. Hello radyonuzdaydı, dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM'de geçmişe açtığımız telefonlar çoğu zaman bizi en eski şarkılara bağlıyor gibi gelse de bugünden geçmişe olan bağlantı müziğin kalitesiyle doğru orantılı. Adele, nostaljiyi bir his olarak kullandı. Jive Bunny and the Nasty Mixes bir parti formülüyle geliyor. Let's swing the mood now. 1989'dayız. Glenn Miller'ın In The Mood parçasının etrafında Elvis'ten Bill Haley'e rock and roll klasikleri tam olarak bir örgü halinde işlendi. Bu megamix İngiltere'de 5 hafta bir numarada kaldı. İlk 3 single ile zirveye çıkan tarihteki sayılı topluluklardan biri. Bir nesil duygusuyla, diğer bir nesil ise partileriyle hatırlıyor geçmişi. Peki sizin bu akşamki ruh haliniz hangisine daha yakın? Metro FM'de Jive Bunny and the Master Mixes, Swing the Mood. One, two, three.

Maskelerin arkasındaki yüzü hiç görmedik belki ama Fransız ikili Daft Punk'ı gerçekten yüreklerimizle dinledik. 2013 Random Access Memories albümünden. Random Access Memories bu arada Rem'in açılımı, belki aklınıza kalır. Laptopu bırakıp analog banda döndüler ve Chic'in efsane gitaristi Nile Rodgers'ı stüdyoya çağırıp o canlı funk gitarını kaydettiler. Pharrell Williams vokalleri verdi. Get Lucky ise İngiltere'nin ilk bir numarasına çıktı kendi adlarına. Amerika'da iki numaraya yerleşti Get Lucky. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla çıktığımız yolculuk Around the World'de ben Arkın'la radyonuzdaydım. Şans hazırlıklı olanın kapısını çalar, gerisi gece boyu danstır. Disko'nun köküne iniyoruz. Lips Incorporated aslında Minneapolis'li Steven Greenberg'in neredeyse tek başına çaldığı bir stüdyo projesi. Cynthia Johnson vokallerde, şarkının sözleri birebir Minneapolis'ten daha hareketli bir funky şehre kaçma arzusundan ibaret. 1980'lerde Amerika'da bir numara oldu ve bir numaraya çıktığında ülke sayısıyla yıllarca rekor elinde tuttu. Daft Punk Disko'yu özetleyerek geri çağırdı. Lips Incorporated ise onu daha doğarken yaşıyordu. 40 yılı aşkın bir çizginin iki ucundayız. Metro FM'de Funky Town.

0: programlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Yaz Ketchup'ın 2002 imzalı parçası ASRH radyonuzaydı. Bu parça piyasaya çıktığı zaman İbiza'daydım. Ve ilk kez duyduğumda takside ne olduğunu anlayabilmek için elimden geleni yaptım. Çünkü o zamanlar cep telefonlarının bu şarkı nedir özelliği henüz yoktu. Neyse, o anlamsız sandığımızda kanat aslında çok şey saklıyor. Sugar Hill Gang'in Rapper's Delight parçasının açılışını İspanyolca kulakla duyulan vokalik haliyle yazmışlar. Şarkı İngilizce bilmeyen Diego'nun parçayı duyduğu gibi söylemesini anlatıyor. Yani saçmalık değil, kulaktan tercüme. İngiltere'de bir numaralı oldu. Sugar Hill Gang Madrid'de dava açtı ama mahkeme intihal olmadığını hükmetti. Çünkü duyduğunu yazmıştı. ASRH radyonuzdaydı. Her büyük melodinin arkasında bir başkasının izi olabilir. Sonuçta ilham dediğiniz şey de özgünlük ve özgürlük arasında ince, hatta tam olarak belli olmayan bir çizgiden ibaret. İki yaz çılgınlığı, iki gizli kaynak. Kaoma'nın 1989 parçası Lambada ise Bolivyalı Los Kerkas'ın Yandro Sepue parçasının izinsiz Portekizce yorumu. Bakın, burada gerçekten bir telif ihlali var. Los Kerkas dava açtı ve Fransız mahkemesi telif ihlaline hükmetti. Gelirin yarısı ve isim hakkı asıl sahiplerine geri döndü. Aynı melodi yıllar sonra Jennifer Lopez'in On The Floor parçasıyla, hatta dün radyonuzdaydı ama sonuçta bir ezgi, 4 kıta 40 yıl. Zararın neresinden ölürsek yani. Metro FM'de Kaoma ve orijinalinin yarım versiyonuyla.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

1982 yılından Gloria ve Laura Branigan radyonuzaydı. Aslında Umberto Tozzi'nin 1979 İtalyanca orijinalinin İngilizce uyarlaması. Tozzi bir kadına aşkını dile getirirken İngilizce sözler Gloria'nın eşiğinde duran kırılgan bir figüre dönüşüyor. Amerika'da 2 numaraya kadar çıktı. Listede 36 hafta kaldı. O dönem bir kadın sanatçı için gerçekten bir rekor. Branigan 2004'te henüz 52'sindeyken hayata veda etti. Şarkı hala stadyumlarda yankılanmaya devam ediyordu. Gloria radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Ben Arkın'la Around the World'de radyonuzdaydı. Bir aşka veda etmek bazen kendine dönüşün ilk cümlesi. Amerikalı bir ses ama dünyanın Avrupalı sandığı bir güç. Hatta zenci zanneden ama beyaz olduğunu gördüğü zaman şaşıran insanlar da, buna ben de dahilim, epey bir çoğunluktaydı. Anastasia, 2000 yılında piyasaya çıkardığı ilk single'ı I'm Out of Love'la Avustralya'da yılın en çok satılan şarkısının sahibi oldu. Avrupa'yı memleketinden önce fethetti. Küçük bedende kocaman bir ses diyebileceğimiz isimlerden biri. Size bu akşam eşlik eden seçtiğim özel listeyle pazartesi saat 17 itibariyle yine bu frekansta yayında olacağız. Türkiye'nin en büyük ses platformunda Karnaval App üzerinden dijital ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz ya da Metro FM'i FM frekansında radyonun nostaljisiyle. Tercih sizin. I'm out of love radyonuza and I'm out of here.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sun. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: demeye bırak. Reklamlar.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak faiz arttırımlarına yönelik desteği arttırdığı sinyalini vermesiyle güçlü seyrini koruyor. Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından düşüşünü sürdürdü. Benzine petroldeki gerileme ile birlikte indirim gelmesi bekleniyor. Konut beyişleri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %27 geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada, B grubu ikinci maçında Katar'ı 6-0 yendi. İsviçre'ye Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Kendimi Türk gibi hissediyorum diyen teknik direktör Montella, futbolcular makine ya da robot değil, ben kendime ve onlara güveniyorum dedi. Fenerbahçe Kulübü teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ve futbol direktörü olarak görev yapacak Oğuz Çetin'e destek mesajı yayımladı. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

0: yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

Art. Reklam var. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

guest mix.

0: The full spectrum.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
2: This is John Digweed. This is Trans.